Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık birik bahar tutar dallarında.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni cay-

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve

0: TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, DSmart 112. kanal, DSmart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkemen'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Çeşmemenin eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
3: Madalyonu düşürme, tamam mı? Babam bunları kaybetmeyin demişti.
4: Nereden buldun sen onu?
5: Nereden buldun? Nereden? Sen benim kasamı mı açtın? Sen benim kasamı mı kurcalıyorsun?
6: Bağdırsan orası mı? Tamam lütfen dur, orası
5: mı? İçeri çıtın çekmeyecek gir.
6: Lütfen kapatma.
3: Kaybolursan beni bul, tamam mı abi? Abi. Çok korkuyorum abi.
7: İçim çok sıcaktı.
3: Demir. Abi. Abi, Allah buradayım.
7: Ve toprak sıcak.
3: Demir.
7: Yani derinden, derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim. Yani derinden, derinden.
4: Yüzümde ölmemiş. Abisi yaşıyor.
3: Utandır. Buradayım.
7: Cevap ver, karanlıkta saldırır. Manyak bir asi gibi sapla mızrak. Yani derinden, derinden.
8: Demir. Abi.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş. Pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
15: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
16: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk TV ekranlarında başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Dakikalar sonrasında Deşarj özel bahalı başlıyor olacak. Ekip arkadaşlarım hazır, biz de hazırız. Az önce Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Saröz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi çok güzel şarkılar kazandırdı 90'lı yıllarda. O şarkılarla birçoğumuz büyüdü. Belki de genç kuşak o şarkılarla dijitalde şu anda yeni de keşfediyor olabilirler. Uzun uzun da detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama son dönemde de yapmış olduğu güzel çalışmasıyla da gerçekten 12'den vurdu diyebiliriz. Baha şu anda bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Refik, sen nasılsın?
0: Valla harikayız. Sizi görmek çok mutlu etti bizi.
1: Ben de çok mutlu oldum. Sizleri gördüm. Deşarj oldum arkadaşlar. Valla harikasınız ya.
0: Enerjinizle geldiniz bu arada buraya. Binaya girdiğiniz andan itibaren böyle güzel bir enerji saçtınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz yorduk sizi. Radyodur, 90'lar futbol,
1: olsun
0: falan derken
1: olsun.
0: Böyle
1: keyifle yap, keyifle yapıyoruz.
0: Uzun zaman sonra bulmuşuz Baha'yı. Böyle bol bol program çekmek istedik yani.
1: Çalışalım.
0: Ekip olarak.
1: Benim için çok mutluyum.
0: Çok güzel bir proje var ama en son bir 7 yıl önce bir çalışmanız vardı. Sonrasında böyle bir nadasa mı çekildiniz? Böyle bir Baha bir sessizliğe büründü. Bu sessizlik ne oldu da Unuttum isimli şarkıyla tekrardan bozuldu? Tabii ki bir tarafta siz varsınız, bir tarafta da Tantaşçı var.
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: hikayesini
1: evet.
0: Bir dinlemek istiyorum. Evet. Tantaşçı ile nasıl bir araya gelindi? Öncesinde tabii ki sanatçı arkadaşlarınız vardı mutlaka.
1: Tabii, tabii,
0: bu kadar
1: tabii.
0: Çok samimi miydiniz? Bu şarkı Tantaşçı'dan mı size geldi yoksa siz mi Tan'ın kapısını çaldınız şarkı diye?
1: İstersen Tan'la ilgili konudan başlayayım ben.
0: Aynen, öyle başlayalım.
1: Refik, Tan, biz Ankara'da yetişmiş müzisyenleriz. Hı hı. Tan da öyle. Geçmişten beri ben hep Ankara'da müzisyenlik yaparken, albüm öncesinde, orada aslında çok samimiyetimiz yoktu. Tabii Tan'ın da o zamanlar albümü falan yoktu. Onlar bizi çok iyi tanıyorlardı ama biz tabii...
0: Mekanda sahne alıyordum.
1: Mekanda sahne alıyordum o zamanlar. Sonra ben albüm yaptım. Biraz da onlardan jenerasyon olarak biraz daha büyüğüm. Sanki böyle Ankara'daki benim müzisyen kardeşlerimin bir önderi gibi gördüler beni. Yani Baha ilk çıktı. Benden sonra Kutsi, sevgili Kutsi, o da benim canımdır.
0: Selam, çok
1: Kutsi albüm yaptı sonra filan. Biz hep beraber çalışan müzisyenlerdik. Daha sonrasında Tan tabi hep beni takip etmiş. Yıllar içerisinde, hatta son bir araya geldiğimizde çok onur duydum. Yani abi dedi, biz seni örnek aldık. Yani senin duruşunu, senin sanata bakış açını, yani magazinsiz sadece işine... işine adapte olarak, yani insani kısmını, yani biz seni çok seviyoruz ve seni gerçekten hep bir şekilde bir tarafımızda tuttuk. Dolayısıyla yaptığımız işlere de bunları yansıttık dediler. Ya bu benim için hayattaki en büyük mutluluk olabilir. Hatta ben sana dedim ki, yok oğlum ben ne yaptım ki? Abi sen dedi, farkında olmadan yaptın dedi. Yani
0: evet, izleyici de şu an öyle söylüyor olabilir.
1: Çok
0: ama.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle onunla gurur duyuyorum. Yani ve bu tarz müzik yapan, başarıya ulaşmış bütün kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, bu zor bir camiadır. Yani insanların kendilerini çok doğal yansıtamadıkları, kendileri gibi olmadıkları bir camiadır. O yüzden zaman içerisinde bu birliktelik, zaten stüdyoda birlikte çok zamanımız geçti belli bir süre önce. Orada abi kardeş sarıldık böyle. Nasıl daha sonrasında abi bir şeyler yapalım dedi. Abim yapalım bir şeyler dedim. Aradan belli bir süre geçti. Zaman bu zamanmış Refik.
0: Harika. Klip izleteceğim çünkü o kliple ilgili de detayları konuşuyor olacağız.
1: Tamam, tabii ki.
0: Unuttum. Geçtiğimiz haftalarda siz müzikseverlerle buluştu biliyorsunuz. Harika. Bodrum'da kültür merkezinde çekilen bir video klipti. Çok sakin, çok sessiz. Yani bir tarafta Baha'nın o naif sesini, bir tarafta o Tan'ın o güçlü kaleminden çıkan o güzel şarkının notalarını öyle bize bir barındırmış ki bu ikili. O halde Unuttum'la sizi baş başa bırakıyoruz. Ardından burada olacağız. Detayları öğreneceğiz tabii ki de.

0: Bodrum havası aldık belki de kliple. Yani kültür merkezinin içini görmüş olduk ama o sıcaklık geldi. Yaz bir türlü gelmiyor ya. Gelsin istiyoruz artık o yaz. Bu şarkıyı nasıl iletti Tantaşçı size? O siz da çok, istiyor çok, muydunuz ondan şarkı?
1: Çok ilginç tabii. Yani şöyle. Aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Yani hep artık benim... Bende çok önemli bir yeri var o şarkının.
0: Siz bunun için mi kapısını çaldınız Tantaş'ın?
1: Yok, aslında diyaloglarımız öyle gelişmedi. Yani Kutup'ta Yaz, biz sohbetler sırasında ya abisi Kutup'ta Yaz gibi beraber okusak mı filan. Abi ne tatlı olur o benim dedi, hayatımda benim hayalim dedi yani. Ne güzel olur bir araya gelsek. Aslında sohbetler böyle başladı. Sonra biz aslında yeni bir şarkı için bir araya gelecekken ben Bodrum'a gitmeden bir gün önce bütün ekip biz Bodrum'da buluştuk. Tan'ın çok güzel bir ekibi var. Evet, o sistemi kuruyor zaten biliyorsun. Hem bahçeden akustiklerle ilgili hem diğer düet çalışmalarıyla ilgili. Ben Bodrum'a gitmeden gecesinde bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
0: Çok iyi.
1: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
0: Peki bu şarkıda size özel bir şarkı mı yaptı yoksa hani bir arada düet olsun diye mi çıkan bir şarkıydı bu? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani şöyle aslında düet olarak...
0: Ha, düet
1: aklından
0: olarak
1: geçmiş. Biz şimdi yıllardır hep özlem duyuyoruz ya beraber şarkı söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Yani o bizi düşünmüş aslında. Bu arada tabii geçmişten Tan'ın bir şarkısı daha vardı. Şu an mesajlar da çok inanılmaz. O hep aynı mesajları alıyorum.
0: YouTube'a girin. YouTube'da zaten yorumlarda Tantaşçı'nın evet, fanı zaten onu öyle bir cımbızla çekmiş ki geçmiş dönemden bir şarkının devamı
1: mı bu? Sana bir şarkı daha yapacağım ve adı Seni Unuttum olacak, unuttum seni olacak gibi bir şarkı sözü vermiş Tan.
0: Olmuş ama manifestlemiş mi o zaman acaba o dönemde?
1: Yani çok enteresan. Yani aslında bu olanlar kesinlikle bak tevafuk denen bir şey inanır mısın bilmiyorum. Yani tesadüf artık insan hayatında çok fazla ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bizi bir şeyler bir araya getirdi. O şarkının o şekilde çıkması, bizim bir araya gelip bu şarkıyı seslendirmemiz. Yani ve ben şu anda TCTVL hemen Tantaşçı prodüktörlüğünden bahsedelim. Ben artık o firmadayım. Süper. Yani Tanlar'la birlikteyim. Bu arada Vanar PM ailesi, sevgili Ahu.
0: Ahu'ya, İlayda'ya, tüm oradaki ekibe
1: evet, ismi bütün, sayamadım. Bütün onun önderliğinde diyelim. Onur, bu arada sevgili Ecmel. Yani Refik'ten ayrı bahsetmek istiyorum. Yani o var ya o...
0: Şöyle söyleyelim o zaman. TCTVL'nin çok tatlı bir ekibi var. İşte Ecmel, Onur, Zeynep dediğimiz...
1: Evet, Zeynep'ten bahsedecektim.
0: Can arkadaşlarımız. Evet. O ekipte Tantaşçı'nın gerçekten melekleri gibiler.
1: Evet, evet.
0: O kadar
1: evet,
0: güzel canla başla sarılıyorlar ki. Mesela sizin bu projeniz geldiğinde de çok heyecanlandılar ve... yılların eskitemediği bir sestir Baha.
1: Çok
0: böyle
1: teşekkür
0: bir ekipte yer almaları onu da çok, onları şunu, da çok heyecanlandırdı.
1: Şunu çok iyi bilsinler ve bizi dinleyen, izleyen insanlar da çok iyi bilsinler. Ben sana çok ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hem yıllar sonra bir araya geldiğimiz için hem de beni bu ekiple bir araya getirdiği için. Çünkü
0: ne kadar güzel,
1: o kadar tatlı çocuklar ki hepsi, o kadar güzel bir ekip ki ben şu anda eski heyecanıma döndüm, eski keyfime döndüm, eski enerjime döndüm. Yani mükemmel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Onlar da sizi çok seviyor. Yakinen bir şahit olarak.
1: Sağ olsun.
0: Yani Baha diyorlar, gözler böyle hemen açılıyor.
1: Sağ
0: ve
1: olsunlar.
0: Çok tatlı, çok,
1: çok
0: cici şekilde bahsediyorlar sizden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki hemen oradan bir cımbızlı bir şey çekmek istiyorum. Tekrardan hayata döndürdüler dediler ya ekip arkadaşlar.
1: Tabiri caizse yani. Evet.
0: Şimdi bir 7 yıllık ara vardı. Bir şeye küsmüşlük var mıydı Baha'da?
1: Yok yok yok Refikciğim, öyle bir şey değil ya. Bu şunun gibi bir şey. Biz de hassas insanlarız. Yani bizi camiada benim mesela duruşum, benim tavrım, benim şu ana kadarki müzikal hayatım, background'umda beni bütün televizyoncular da çok iyi tanır. Bütün radyocu arkadaşlarım da çok iyi tanır. Bütün magazin camiası da çok iyi tanır. Ben hep belli bir sistemde, belli bir duruşta devam etmeye çalıştım. Yani insanlığın ve duyguların daha ön planda olduğu, çıkarların biraz da arka planda kaldığı, rol yapmaların, şunların bunlar olmadığı,
0: daha şeffafsınız yani, galiba.
1: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanatçı uzaydan falan gelmiş bir varlık değil.
0: Kesinlikle.
1: Sanatçı, ben kimin için sanat yapıyorum yani? O yüzden uzak kalmış gibi görünsem de aslında bu benim medyayla veya televizyonla olan ilişkimin belki biraz geri planda olmasıydı. Yoksa sahnelerimiz hep devam etti. Hiçbir şekilde bunda bir ara olmadı. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı enerjide insanlarla bir araya geldiğin zaman belki bundan yoksundum. Yani çünkü
0: doğru ekibi buldun galiba.
1: Çalıştığım insanlarla bu enerjiye çok giremedim ben. O yüzden herkesin kaygısı, herkesin derdi bir başkaydı. Evet. O insanlarla çok ortak frekans bulamadım. En son Deka Müzik'tir. Benim Aslan abiler, sevgili Ahmetler, onlarla biz bir çalışma ortamına girdik. Bu proje gündeme geldiği zaman da onlarla da konuştum. Aslan abicim dedim, ben bizim çocuklarla çalışacağım. Ne demek dediler, biz artık hepimiz bir aile oluruz. Hep beraber çalışırız. Yani doğru düzgün insanlarla çalışmak çok tatlı bir şey.
0: Ama
1: çok
0: güzel keyifli de bir oldu. Şey. Evet. Size de böyle bir enerji, bir keyif, bir geldi hissediyoruz.
1: Gelmez olur mu canım? Tabii ki geldi.
0: Mesela ben ilk şarkıyı dinlediğimde şunu söyledim Tantaşçı ekibine. Yok Başka Hayalim, Tantaşçı'nın son dönemdeki kariyeri için çok önemli bir şarkı.
1: Evet,
0: çıktığı andan itibaren öyle bir sıçradı, yukarı çıktı ki şu an her yerde deli gibi evet. Tantaşçı'nın Yok Başka Hayalini dinliyoruz. Ve genç müzisyen arkadaşlar da onlar akustik yapmaya başladılar zaten. Evet. Şimdi onun bir tınısını falan aldım hani. Şarkı acaba o yöne doğru mu gidiyor? İkinci bir Yok Başka Hayalim mi geldi acaba?
1: Tekrardan umarım öyle olur çünkü o şarkı çok özel bir şarkı.
0: Kesinlikle.
1: Yani benim Nasıl Kutupta Yaz gibi benimle özdeşleştirdilerse Tan'ın tabii harika parçaları var. Bir yüz çok iti var ama mesela Yok Başka Hayalinde de Tan'ın çok başka bir yüreği var. Yani o şarkıyı kim yorumlarsa yorumlasın bence o lezzet olmaz diye.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? O çok çok çok tatlı bir şey yani.
0: Şimdi o zaman biz de hazırlanacağız arkadaşlar. Bugün Baha bize güzel gitarıyla böyle güzel böyle küçük küçük de akustikler yapıyor olacak. Kutupta Yaz gibi Baha'yı tanıdığımız bir şarkı. Onu özlediğimiz o sesinizle bir akustik olarak bir dinlemek istiyoruz önce.
1: Tabii seve seve.
0: Biz o zaman hazırlanıyoruz Muratçığım. Hemen geliyoruz o sizin çok sevdiğiniz, hala listelerinizde olan şarkıyla.

0: Teşekkürler.
1: DreamTürk TV ve Refik Sarıöz X Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Melis de zaten programdan küçük küçük kesitleri de sizlerle Instagram üzerinden paylaşıyor. Kutupta Yaz gibi herkesin aşık olduğu, o dönemlerde aşık olduğu şarkı diyebiliriz. Gençliğimi evet, hatırlıyorum o dönemlerde.
2: Özlem duyduğu, kesinlikle, kavuşma isteği yaratan çok özel bir şarkı.
1: Kesinlikle. Yani,
2: bu arada Aşkın Tuna'yı buradan...
1: Aşkın abi nasıl
2: aşkın bir sevgilerimizi göndermemiz lazım.
1: Anlamıyorum. Geçtiğimiz gün ben hiç tanışmıyordum kendisiyle.
2: Öyle mi?
1: Semih Cengin konserine gittim ve kuliste karşılaştım kendisiyle. O kadar cici, o kadar tatlı bir adammış
2: çok.
1: Benim ayıbım olsun. Bu zamana kadar niye kendisiyle tanışmadım?
2: Çok yok, o kısmet olmamıştır ya. Denk gelmemişsindir. Yani
1: çok olabilir. Kaç yıl geçti üzerinden, evet. Hala bu şarkı o kadar çok seviyor ki.
2: Tabii canım, tabii.
1: Hatta hiç bu zamana kadar coverlanmamıştı. Semih Cenk'in Karışık Kaset 2 albümünde
2: evet,
1: şarkı
2: dinledim.
1: Semih Cenk'ten coverlandı. Evet. Bir yorumunu almak istiyorum. Çünkü yepyeni bir kuşak ve farklı bir sound'la da gündeme getirdi Semih Cenk.
2: Ya Semih Cenk çok yetenekli bir defa. Çok yorumu çok kuvvetli. Bir de bütün bunların ötesinde sanatını zaten iyi yapıyor ama ben ondan çok güzel bir enerji alıyorum. Duruşuyla falan böyle aslan gibi bir çocuk
1: sizin
2: ya.
1: Sizin gibi o da çok naif ya. Mesela magazin
2: yani yol açık
1: olmayan,
2: olsun kardeşimin.
1: Gerçekten müziğiyle ilerleyen. Mesela ben şu anda bu sohbetten de şunu çıkartıyorum. Evet, Türkiye'de magazin çok önemli. Magazin evet. Yapılıyor, magazinlerde görülmesi gerekiyor. Ana akım dediğimiz işte evet. Televizyonlarda, gazetelerde mutlaka yer almak gerekiyor. Ama onun çizgisini siz zamanda çok iyi korudunuz ki buralara kadar geldiniz, yıpratılmadan buralara evet. Kadar geldiniz. Ve genç kuşaktaki bazı arkadaşlar da bunu uyguluyorlar. Demek ki az önce şunu düşündüm içimden. Magazin olmadan da bir baha olabiliyorsunuz
2: tabii
1: ya.
2: Tabii ki canım, yani illa tabii ki belki biraz etkisi oluyor olabilir ama magazinde yani magazinin sunumu çok doğru şekilde değil.
1: Çünkü sizin zamanınızda magazin daha sert değil
2: çok
1: miydi?
2: Çok fenaydı yani. Şimdi bir magazinde bir haberin olması için şarkının çıkması bir haber değil. Yani.
1: Evet.
2: Anladın mı? Onu geçmişte evet. İzleyiciler bunu bilirler yani. Bu çok enteresan şeyler oluyordu. O yüzden ben çok sevmedim. Yani içinde de bulunmak istemedim açıkçası.
1: Öyle tatlı tatlı.
2: Doğal olmak lazım. Olduğun gibi olmak lazım. Yani hayatta neyin kaygısıyla yaşıyoruz? Yani bizi dinleyen insanlar gerçekten emin ol bizim gibi insanlar. Yani Baha'yı mesela ya çok iyi tanıyorlar ya tanımıyorlar. Ortası hiçbir zaman olmuyor bunun. Anladın mı? Belli yerlerde, belli şekillerde yani.
1: Bu dönemde de aynı şeyi düşünüyor musunuz peki?
2: Ya bunu tabii bu şarkıyla beraber şimdi çok farklı bir boyuta geçtik. Hı-hı. Mesela tam dediğim gibi benim artık kardeşim, canım, onunla beraber şarkı söyleyip aslında keyifle yaptığımız bir işin iş gibi bir yerlere gidiyor olması da şu anda çok enteresan.
1: Değil mi?
2: Dinleyen inanılmaz bir şekilde yükseliyor yani şarkı. Ben çok keyifli yani.
1: Yorumlarda şuna da baktım. Tantaşlı'nın çok güzel bir kitlesi vardır.
2: Evet, evet.
1: Fan demeyelim onlara da, sevenleri diyelim. Evet, çünkü evet. İnanılmaz tatlı bir sevenleri var. Ve onlar öyle bir şarkıyı benimsemişler ki.
2: Evet,
1: siz
2: evet.
1: Teaser'ı paylaştığınızda normalde izleyicilere söylüyorum. Bir teaser çıktığında o teaser'ın bir anda 1 milyon olması çok zor.
2: Evet.
1: Çünkü
2: evet.
1: Klipten küçük bir Reels evet, kesersiniz evet. Ve onu Instagram'larında koyarsınız. Ama bu şarkı çıktıktan sonra mesela Onur'un o heyecanıyla Refik 300 bin oldu, 500 bin oldu, 1 milyon oldu falan.
2: Harika ya, harika yani.
1: Tanıtım teaser'ı falan 1 milyon dalga geçiyorsunuz falan. Demek ki bu şarkı geliyor alttan ama çok, ne geliyor belli değil.
2: Bu arada tabii tanın dinleyenleri, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar da zaten bizim formatımızda insanlar. Bizimkiler de yani beni yıllardır artık 25-27 senedir hep hiç yalnız bırakmayan, onlar da tanı çok benimsediler. Zaten çok seviyorlardı
1: ama. Bu çok
2: ama.
1: Önemli. Senin evet, evet. Fanın, sevenlerin, seven evet. Diyelim onlar, fan demeyin evet. Kızıyor bazıları. Evet. Sizin sevenleriniz ve tanı sevenleriniz çok
2: yani.
1: İyi örtüştü. Evet. Mesela evet. Geçen gün bir tane radyocu arkadaşım sizin Reels'ınızı paylaşmış. Normalde hiç ondan öyle bir şeyler beklemiyorum, paylaşmıyor yani ya da ben denk gelmiyorum. Yani iki naif ses bu kadar güzel bir şarkıda buluşamaz falan. Yani demek ki bir noktaları artık gerçekten çok kısa süre içerisinde değinilmiş
2: evet.
1: Ve insanlara o duygu, o güzel şey geçmiş.
2: Refik, farkındaysan her şey sanal. Yani artık bir yapay zeka var. Eldenen enteresan kavramlar var müzik camiasında.
1: Bakın o yapay zekada evet şarkılar bunu, yapılıyor.
2: Bunu nasıl böyle bu duyguyu falan nasıl verecekler? Yani mümkün
1: evet.
2: Mü? Yani
1: hep bundan bahsediyorum ben evet. Programda. Evet, evet genç arkadaşlar belki onlardan takviyeler alabiliyorlar.
2: Ya mutlaka.
1: Yine yani, Tan'a değiniyor olacağım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili evet. Çok güzel böyle bir evet. Video paylaştım.
2: Evet.
1: Evet, bazen bir yerlerde biz bile televizyonculukta dokunabiliyoruz yapay zekada bir şeylere. Ama bunun tamamını onunla yaptırdığında duygu olmuyor. Mesela siz bunun tamamını yaptırsaydınız bu şarkı bu kadar duygulu bize geçer miydi ya da izleyiciye? Bence geçmezdi.
2: Yani kesinlikle, kesinlikle. Bu burada önemli olan, şimdi yapay zekada hata yok.
1: Hata yani
2: yok.
1: Hata.
2: Yani bir şarkı atıyorum dinlediğin bir eserde hata yok. O nefes sesi yok. Orada mekanik bir şey var. Adı üstünde sanal yani.
1: Evet.
2: Şimdi burada ufak tefek küçük detoneler bile insanlara yani bu lazım abi. İnsansın yani.
1: Detone makine değilsin haber ki. Haber oluyor insanlar.
2: O tabii ama hani barizinden bahsetmiyorum evet. Ama oradaki bir nefes alışverişin, o sırada gitarından küçücük bir melodin falan bunlar insan emeğiyle olmuş şeyler.
1: Kesinlikle.
2: Bu çok kıymetli yani.
1: Ben de aynı sizin kafadayım evet. Yani evet orada küçük küçük kullanmak evet. Gerekiyor ama tamamı oldu mu olmuyor.
2: Yok yok yok. Bu arada Aşkın Tırna'dan bahsetmişken rahmetli Halil Karaduman'ı da anmak lazım Fıtık Beyaz Gibi ile ilgili.
1: Tamam.
2: Bestesi onundur çünkü. Zamanda...
1: Mekan cenneti olsun.
2: Sanat Güneşimiz, Zeki Müren'in de okuduğu, Atilla Kaya'nın Atilla Kaya'ya dair bir parantez açmak lazım. Ben Atilla Kaya'dan dinlemiştim çünkü bu şarkıyı. Mekanları cennet olsun. Çok kıymetlilerdi. Bir de Refik şöyle bir enteresan bir durum var. Ya da benim hissettiğim, sizler de katılıyor musunuz bilmiyorum. Eski sesler orijinaldi. Yani bir Kibariye sesini, bir Orhan Gencebay sesini, bir Ferdi Saydur sesini. Ya bu seslerin hepsini ayırt edebilirsin bir Cengiz Coşkun. Yani bir insanların orijinal, özgün tarafları vardı sanatçıların falan. Bugün belki bizler onun devamını getirmeye çalışıyoruz. Tan keza öyledir. Bizim Hakan öyledir, Hakan Altun. Yani bir herkesin kendince bir tarzı, bir seni duydukları zaman hani bu Baha diyebilmelisin.
1: Evet, veya
2: bu. Şimdi sesler o kadar birbirine yakın ki.
1: Yeni dönemde
2: yani,
1: değil mi?
2: Hepsi birbirine çok yakın. Aradan çok az sıyrılıyor bu sesler.
1: Resmen iç sesim gibi konuşuyor bu abi.
2: Çok yakın ama yani. Ben kimi dinleyeceğim abi? Ben duygu almak istiyorum. Yani bir de altyapıların hepsi sanki bunların mutlaka yapılıyor olması gerekiyormuş gibi. Davullar, bilmem neler, soundlar falan abi, bu böyle bir şey değil.
1: Rahatsız oluyor musunuz bundan?
2: Ya şöyle, aslında şarkısına göre tabii ki soundlu şarkılar falan var ama biz Selim abiyle çok güzel bir örnek vermek istiyorum aklıma gelmişken. Yıldız'ın Seni Seven Kalbim Sana Deli Oluyor Anlasana şarkısı, Çabuk Olalım Aşkım, o aslında düzenlemeyle falan yapılan bir işti. Yıldız, Selim abiyle o şekilde çalıştılar o şarkıyı. Sonradan bütün orkestrayı çıkardılar o şarkıyı. Sadece piyanoyla Selim abi çaldı, Yıldız söyledi ya.
1: İşte. Şarkının... Ayrıca çok önemli biliyor musunuz?
2: Yani hissiyat, o duygu, solistin geçen duygusu. Tabii aranjman bir şarkıyı ya var ediyor ya da yok ediyor. Ya. Gibi çok düşünüyorum. Çok kıymetli ya, çok önemli ya.
1: Canım sevgilim desek, size diyelim, neyi hatırlatır?
2: Canım sevgilim, neler hatırlatır.
1: Kaç yıl önceye gidiyoruz?
2: Neler hatırlatır? 2001. 2001. Sinduma Müzik'ten o zaman çıkan ikinci albümümdeydi.
1: Çok o dönemde yaşayanlar vay be diyecek. Ben orada neleri yaşadım 2001 yılında. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar 2001 yılımızı?
2: O zaman 3 yaşındaydım.
1: Yönetmenime bakar mısın?
2: Yoktum.
1: Ama yönetmenime bakar mısın? Hayır.
2: Sonra istersen bu şarkının çok ilginç bir hikayesi var. İstersen dinleyelim sonra
1: evet,
2: anlatalım.
1: Evet, şimdi biz yine bir hazırlanıyoruz. Murat'cığım söz sende. Hemen biz hazırlanıp geliyoruz. Canım sevgilimi, o özlediğimiz şarkıyı böyle bir canlı canlı dinleyelim.

0: Devam ediyoruz. Deşarjlı haftanın konuğu Baha. Yine böyle geçmişlere gittik.
1: Gittik
0: 2001
1: evet.
0: yılı. Murat ne kadar da hatırlamasa o dönem.
1: Ya Refik, bu şarkının var ya çok enteresan bir hikayesi var.
0: Sevgilisi hikayeleri.
1: Canım sevgilimin, evet. Yani biz o zaman Ankara'da bir mekanda çalışıyoruz. Sevgili Kutsi ile. O zaman iki gitar, yanımızda bir klavyemiz var.
0: Çok severim Kutsi abiyi, biliyor musun?
1: Kutsi candır
0: yani. Yani abim kadar çok severim, candır.
1: Evet, evet.
0: Benim
1: evet.
0: radyoculuk döneminde beni çok destekleyen bir
1: çok kıymetli
0: solisti yani. Ve kalbi, yüreği inanılmaz güzel bir adamdır. Selam olsun.
1: Selamlar olsun buradan Kutsi'me. Neyse, program sahne alıyordu. O zaman daha geç çıkıyorduk ve çok sahnede kalıyorduk. Ya bir grup vardı. Bu grup bizim şarkılarımıza eşlik ediyor. O zaman tabii ki çok kendi şarkılarımızı çalmıyoruz, biliyorsunuz. Sahne ortamı.
0: Evet.
1: Program bitti. Bir kızcağız geldi. Dedi ki, ya sizin sesiniz dedi. Ben bayıldım sizin sesinize falan. İlk defa geliyorlarmış o gün. Benim bir bestem var dedi. Tam ki dedi, hani siz çok güzel okurmuşsunuz gibi geldi bana falan dedi. Allah Allah falan dedik. Tanıştık neyse. Kutsi de o sırada yanımda. Bu dedi, şarkıyı ben size dedi bir mırıldansam mı, o zaman kayıt sistemi yok, bir şey yok, hani telefon yok, bilmem ne yok. Yani 97'lerden bahsediyorum, 98'lerden bile. Vay, merak ettim falan dedim. Arada o yürüdü arada bana canım sevgilimi kız söyledi. Allah Allah dedim, ya bu nasıl şarkı ki? Bu dedim söz, hepsini ben yaptım dedi bu şarkı. Benim şarkım dedi. Allah Allah. Yani bu şarkı bende kaldı. Hep beynimde kaldı. Fakat hani albüm yok o zaman. Çalışıyorum. Ne zaman albüm yaparım onu bilmiyorum. Ama şarkı benim hafızamda kaldı Refik. Biz Kutup'ta Yaz gibi albümünü çıkardık. Aradan yıllar geçti işte. Biz 2 sene geçti. Kutup'ta Yaz gibi albümü çıktı. Boş Ver Üzülme albümü çıktı. Canım sevgilim, hani ikinci albümde dediler ki, ya şarkı çok güzel gitti Kutup'ta Yaz gibi. Bize iyi bir şarkı lazım. Aklımda hep var ya. Ya dedim Cengiz abi. Benim dedim hafızamda bir şarkı var. Yani bu şarkıyı dedim bir baksak mı buna filan. Bakalım dediler. Stüdyoya girdik. Ben gitarla şarkıyı çaldım, söyledim. Dediler müthiş şarkı.
0: O kısa sürede ezberlediniz mi hemen şarkı?
1: Abi şarkı çok güzeldi ve ben 2 defa
0: helal
1: zaten.
0: Olsun.
1: Abi biraz da müzik kulağı falan olduğu için. Sonra biz görüştük onlarla. Tekrar yeni şarkılar getirdiler bana, yarın bir gün albüm yaparsanız falan diye, ama canım sevgilim hep bir yerde kaldı. Diğer şarkılar öyle değildi. Ben onun şarkısı bestesi zannediyorum. Kızcağızın bestesi zannediyorum yani. Sonra biz albüm aşamasına geldik. Şarkının demosunu yaptık. Söz müzik kim yazacağız dediler. Abi kızı bulmamız lazım dedim şimdi. Hani onun dediği adı soyadı lazım. Kız arıyoruz, yok. Kız aradan 2 sene geçmiş. Ulaşamıyoruz filan. Ondan sonra var ya şey dedi ki Tolga. O zaman çalışan Sindoma'da bir dostumuz vardı. Abi dedi, bu şarkı Selami Şahin'in dedi. Nasıl dedim,
0: nasıl ya?
1: Selami Şahin bestesi bu dedi. Allah Allah. O zaman Salim Dündar, yani Salim Baba'nın kaydını dinlettiler bana. Beni durduramazsın. Bayağı hareketli falan bir şarkı yani canım sevgili.
0: İnanamıyorum.
1: Orijinali öyleymiş. Ben ne bileyim, bilmiyorum yani.
0: O zaman o dinleyiciniz şarkıdan etkilendi, böyle bir şarkı var
1: artık
0: diye.
1: Yani nasıl artık, yorum yapmayayım
0: ama
1: ben de.
0: Ama dinleyiciye ulaşamadınız değil mi?
1: Yok, ulaşamadık, onun şarkısı değilmiş zaten. Yani beni bir şarkı sahibi yaptı.
0: Çok iyi.
1: Sonradan hani kızıyı mı sevineyim mi bilemedim yani. Ulaşamadık da.
0: Çok iyi.
1: Buradan sevgiler olsun bizi izlerse.
0: Yani düşünsenize.
1: Ondan sonra canım sevgilim biz o formatta okuduk. Selam abi dedi ki, bunu nasıl böyle? Valla Selam abi böyle oldu dedim yani.
0: İnanamıyorum. Ya
1: Bilge Yüksel Dural sözleri de. Yani canım sevgilim öyle çıktı. Ve harika bir hikayesi oldu yani böylelikle.
0: O zaman dinleyiciye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani Baha'nın gerçekten klasikleri haline sokmuş olduğunuz bir şarkı oldu canım.
1: Kazandırdı
0: sevgilim.
1: Bize, teşekkür ederim.
0: Kesinlikle yani. Şimdi biraz daha böyle bir günümüze gelmek istiyorum. Şimdi Unuttum şarkısı Tantaşlı'yla çıktı ama
1: evet.
0: Arka planda siz çalışmaya devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sürprizler olacak galiba. Nedir bu sürprizler? Bir Tantaşlı'nın galiba bir size yapmış olduğu sıfır bir şarkı daha var sanırım.
1: Evet, yeni bir şarkımız var. Onun da müjdesini verelim. Sanıyorum bir süre sonra, çok uzun bir zaman değil, şarkımızı hemen seslendireceğiz. Şimdi zaten altyapı çalışmalarına falan başladım ben. Ufak ufak aranjeleri yapılıyor. Sanıyorum çok kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşturacağız.
0: Tek başınıza okuyor olacaksınız.
1: Tek başıma okuyacağım onu, evet. Sonrasında bizim biraz önce bahsettiğimiz bahçeden akustiklerimiz yayınlanacak. Kutup Dayaz gibi canım sevgilim, yalnızlığım ve yok başka hayalim. Dört şarkımız.
0: Bu şarkıları kim seçti Bahçeden Akustik için?
1: Aslında Tan'la birlikte, Tan direkt söyledi zaten. Abi bunları bu yapalım. Seve seve dedim.
0: Onlar tabii ki...
1: Bu arada Tan tabii şarkılarım Kutup Dayaz gibi sahnede okumuş, Aşk Acısını okumuş. Yok başka hayalim zaten artık. Onu da ben sahnede bu dönem okudum. Yani böyle bir keyifli bir araya geliş oldu bu şarkılarla.
0: Konserde sürprizler olur mu?
1: Umarım. Umarım olur.
0: Umarım.
1: Olur.
0: Umarım. Bu arada hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta 22 ve 23'ünde İzmir'deydi Tan Taşçı. Büyük Stat konserinde. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo'da. Sonrasında bir Giresun olacak ve sonrasında İstanbul'da şu anda biletler artık bitti bitme
1: tükenmiş durumdaymış. Evet,
0: gelmiş
1: evet,
0: yani
1: evet.
0: Böyle çok az bir evet. Kaldı sanırım böyle.
1: Evet.
0: Bayağı da konuşuluyor. İzmir'de Beşiktaş Stadyumunda 12-13 Haziran'da.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da oluyor
1: İstanbul'da,
0: olacak.
1: Beşiktaş,
0: o İstanbul konserinde evet. Belki bir sürpriz olabilir yani.
1: Bakalım
0: olabilir mi,
1: sürpriz.
0: Olmaz mı bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum valla bakalım. Bir heyecanla bekliyoruz. Bu konserleri zaten Dream Türk'ün ve Radyo D'nin de sosyal medyasından takip edebilirsiniz. Ha bir de böyle küçük küçük de Radyo D dinlerseniz eğer size bu konserlerle ilgili sürprizler oluyor. Bunun da detaylarını gün boyu Radyo D dinleyin. Yayıncı arkadaşlarımız ne gibi sürprizler olduğunu konserle ilgili sizlere bildiriyor olacaklar. Şimdi sahnede yine eski şarkılara böyle değiniyorsunuz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Böyle sahnede senin repertuarın dışında okumaktan keyif aldığın şarkılar var mı öyle bir liste?
1: Tabii ki, tabii ki var.
0: Neler ya şöyle, sıralanıyor peki orada Bahan'ın ağzından?
1: Bu sana belki tuhaf gelebilir ama ben şimdiye kadar hiç şarkı sözü, defteri sahnede filan veya bir nota mota hiçbir şey kullanmadım. Ben gitar alıp çıkıyorum.
0: Hepsini ezberli biliyor musun?
1: Hepsi bende. Bende. Maşallah. Yani şu ana kadar
0: yani
1: hiç kullanmadım.
0: Yani hiç unuturum diye bir...
1: Hiç olmadı
0: öyle
1: daha şimdi.
0: Konuşamadım.
1: Hiç öyle bir şey olmadı. Yani 26-27 yılda sahnede ben hiç defter falan kullanmadım yani. Bir şarkı sözü falan kullanmadım.
0: Bayağı çıkıyorsunuz öyle şarkı.
1: Vallahi bilmiyorum var hepsi de. Yani şarkıya girdiğim an devam edip gidiyor zaten. Yani.
0: Helal olsun.
1: Burada şunun da belki katkısı var. Albüm öncesi yaklaşık 11 yıldır ben sahnede çalıştım. Yani günü takip etmen gerekiyor. Bütün güncel şarkıları insanlarla paylaşmak durumundasın. Yani sahne derken belki şimdiki sahnelerim insanlara şöyle gelebilir. Romantik şarkılar söylüyor bana. Çok romantik bir akşam falan ama sahne başka bir şey.
0: Ters köşe yaptınız
1: o şarkıların tabii olduğu gibi onun dışında insanlar eğlenmeye geliyorlar. Epik yani bir şekilde orada bir eğlence ortamı da lazım. Yani repertuarda her şey zaten yani oynatıyoruz. Güldürüyoruz, duygulandırıyoruz, ne bileyim böyle.
0: Mesela izleyiciyi çok böyle şaşırttığınız bir ters köşe şarkı oldu mu sahnede söylediğiniz?
1: Ya bir gün mesela bir La Bamba okudu, söyledim. Hiç kimde nereden bekler La Bamba'yı ama onun da hikayesi çok enteresan. Yıldızlar Restoran'da çalışıyorum mesela İstanbul'da o zaman.
0: Yıldız Sive.
1: Hayır, Yıldızlar Restoran'ı vardı Yıldızlar albüm pardon. Öncesinde. Bülent Serttaş, Bülent Baba'nın o zaman sahnesi vardı. Albüm çıkmadan dediler ki Sindoma Müzik'ten. Baha dediler Bülent Serttaş'ın alt grubunu götürsün o zaman. Abi Tarabya'dayız, Tarabya yani. O gün Bülent abi sahneye çıkmadan ben bir saat falan sahne yaptım. Ama tabii genelde türkü misafirleri, gelen insanlar, türkü dinlemeye gelmiş insanlar falan ama o gün sanıyorum bir özel bir kuruluşun gecesi vardı. Bir 70-80 kişilik ama genç gruptu. Ya biraz böyle güncel şarkıları falan çaldık. Solistim de başkaydı. Ben çok şarkı söylemiyordum o zaman. Hı hı. Ortam böyle öyle bir yere gitti ki bana dediler ki baba birkaç tane de sen, ben tabii o eski Ankara sahnesi tecrübesinden konuya bir dalınca en son La Bamba'yla bitirdim yani oralara geldik.
0: Şimdi gençler şunu bilecektir. Şimdi tam Ankara çıkışlı Baha ama Ankara'dan böyle çok rockçılar çıkar aslında. Baktığımızda Zakkumlar oradan birçok böyle evet, başarılı evet. Rock grupları veya evet. Rock solistleri Ankara'dan çıkıyor.
1: Ankara müzisyenliği farklıdır.
0: Değil mi? Bir disiplini var galiba tabii, Ankara'da tabii. Müzisyen disiplini.
1: Şöyle Ankara Ankara kendince bir şehirdir. Yani İstanbullu mesela Ankara'yı çok sevmez. Veya çok oraya gittiği zaman sıkılır mesela Ankara'da.
0: Ben seviyorum vallahi.
1: İşte Ankara'nın kendine has bir kültürü vardır. Yani onu biz baştan beri Ankara'da yaşadığımız için. Bir de ben İstanbul'a geldiğimden beri İstanbul'u eleştirmek anlamında falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İstanbul çok karmaşık bir şehir. Hı hı. Hala ben buraya ait hissetmiyorum kendimi. Yani eski arkadaşlıklarım, eski dostluklarım, tabii ki burada çok güzel dostluklarım da var ama sanki yani Ankara daha başka gibi geliyor bana. Orada değer yargılarından, ne bileyim, bir de benim eski futbol hayatımdaki dostluklarım, ya bizde bir arkadaşlık vardı. Ve bunlar beklentili arkadaşlıklar değildi. Ben bu tarafını çok
0: daha
1: özlüyorum.
0: Daha düzenli bir şehir Ankara.
1: Yani insan Ankara'nın biraz daha böyle daha ilgilidir. Biri zorda kaldığı zaman hemen insanlar ona orada sahiplenir. Bir esnaf kültürü vardır. Bir kültür vardır Ankara'da
0: yani. Kesinlikle. Ben de bir dönem orada bir televizyonda çalıştım.
1: Onu çok iyi bilirsin yani. İstanbul'da maalesef herkes bu durumlardan şikayetçi olmadığından fakat kimse de bir şey yapamıyor maalesef.
0: Yol
1: yani.
0: Tariflerini çok seviyorum. Mesela bir yol tarifi sorduğunuzda dimdirek diyorlar. Ben ilk zamanlar bu ne falan diyordum ama.
1: Bir de biliyorsun Ankara'da 3G çıktığı zaman gargış kıyamet demişler. Öyle bir açılımı var bir de Ankara'nın.
0: O zaman şimdi ekran karşısında yine sizin o sesinizden, akustik performanslarınızdan özledi. Yine bir kuble dinleyeceğiz. Bizim hikayemizi dinliyoruz, biz hazırlanıyoruz, geliyoruz. Özlediğinizi biliyoruz. O tadı bir alalım. Bunların zaten devamı da Banu'nun Instagram adresinden takip edip konserlerinde daha uzun versiyonlarını dinleyebilirsiniz.
2: Kanımda, canımda, dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
12: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor hanımlar, beyler ve gençler. Ekranlarını yeni açanları bir kez daha hatırlatmış olalım.
13: Deşarj olmaya devam ediyoruz.
12: Evet. Enerjiniz güzel geçiyor yani bu tarafa doğru.
13: Sen de öylesin.
12: Bir Baha'nın başlangıç yılı var ve yılı 2026. Aradan bir uzun zaman geçti. Şimdi ilk başta bu zaman arasında müzikte neler değişti Baha için? Mesela bir 7 yıl ara verdiniz, o 7 yıl aradan sonra döndüğünüzde ya evet şunlar bayağı değişmiş, benim zamanımda bu değildi, ne olmuş ya müziğe böyle dediğiniz böyle bir durumlar oldu mu?
13: Ya şöyle, aslında hep gündemi takip ettiğim için belli ölçülerde bu farkı çok fazla hissetmiyorsun. Yani ta ki işte yapay zekaya kadar. O başka bir boyut. Yani o çok başka bir şey. Şu anda yani belki dünyadaki en önemli buluşlardan biri bence. Yani müthiş bir şey yani. Orada çünkü müzikal durum artık başka bir yere gitti.
12: Evet, orada mesela gösteriyor. Ben de şu anda mesela şarkıcı olabilirim. O herkes yani. Ama şimdi sizin yaptığınız en önemli şey ne biliyor musunuz? Sahnede milyonlara seslenmek. İşte bunu...
13: İşte organik kısmından...
12: Evet, burada ayırt edebiliyor evet, aslında. Evet.
13: Yani şuraya geldi artık. Şimdi herhangi bir meslekten biri veya herhangi bir yaşta biri o programı indirip üzerine atıyorum kendi fotoğrafını koyup veya kendi videosunu koyup oradan işte herhangi bir veriyle istediği her şeyi 8 saniyede falan elde edebiliyor. Yani bu bir, evet, bu müthiş bir kolaylık ama doğru kullanırsan. Değil mi?
12: Evet.
13: Yani biz de şimdi aranjmanlarda şunda bunda çünkü bir şarkının düzenlemesi hemen hemen bizim en az bir 2-3 haftamız alır Refik. Hı hı. Onun çünkü hep canlı çalımları yapılması lazım. Gitar ayrı gelir çalar. Bu arada birçok dinleyicimiz şey bilmiyorlarmış mesela stüdyo kayıtlarındaki detayları. Yani bunlar hepsinin aynı anda çalınıyor mu veya nasıl oluyor bunları bilmedikleri için her enstrüman ayrı ayrı kayıtlar için gelirler.
12: Ama mesela 90'larda o daha çok
13: tabii,
12: vardı.
13: Hücum kayıtlar vardı. Bir, tabii.
12: O biraz daha böyle bir küçülmeye
13: tabii,
12: falan
13: tabii,
12: gitti.
13: Zaman içerisinde o evet, en azından dijital kayıtlara döndü ama Müslüm Babalar, Kibariyeler, Orhan Babalar falan onlar hep hücum kayıtlarmış. Stüdyo büyük stüdyoda herkes toplanır. Bir hata yaptığın zaman hop başa dön falan olurmuş.
12: Ay yani. Ne zor olmuş ya ama, o zamanlarda.
13: Ama kayıtları dinlediğin zamanki lezzeti.
12: Değil mi o kemanlar bile ayrı giriyor.
13: Hepsi ayrı ayrı
12: giriyor. Gitar bile ayrı giriyor yani.
13: Gerçek müzisyenler çalıyorlar abi adamlar. Çalıyorlar yani. Ne kadar güzel bir ruhmuş ya. Yani.
12: Kesinlikle.
13: Belki ondan dolayı geçmiş özlem var. Çünkü burada o lezzet yok.
12: Peki çok böyle yeni isimler çıkıyor ve çok da başarıları var bu dönemde. biz de takdir ediyoruz.
13: Evet.
12: Senin takip ettiğin bir genç kuşaktaki isimler kimler?
13: Ya aslına bakarsan şu anda çok net isimler vermeyeyim. Çünkü ben isim verdiğim zaman ismini veremediğim arkadaşlar da şimdi alınırlar bana, biliyorum. Hepsini sayamam şimdi de. Geçen gün bu arada Safiş Yolda bir program çektik.
12: YouTube'da
13: program çektik.
12: Canıma benim.
13: Ya Safiş var ya, Safiş'in nasıl güzel bir sesi var. Yani ben Safiş için bir şarkı yapacağım. Zaten o gün de konuştuk. Nasıl ben Safiş'i çok beğendim. Yani tınısı, enerjisi. Yani Safiş gerçekten zaten Van RPM ekibinde çalışmalar yapıyor. Zaten güzel şarkıları var. Zaten kanalı var, gidiyor ama Safiş'in çok güzel bir atak yapacağını düşünüyorum.
12: Evet, hemen hatırlatalım izleyicilere. Biliyorsunuz sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bazı içerik üreten arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde içeriklerini üretiyorlar. Hem YouTube'a hem sosyal medya sayfalarına. Evet. Safiş aynı zamanda eğitimli bir arkadaşımız. Çok da severim kendisini. Evet. Selam olsun. Kendi başına çıkarmış olduğu single'ları falan da var. Aslında arabada çekmiş olduğu şarkılarla çok fazla popüler olan ve sosyal medyası çığ gibi büyüyen bir arkadaşımız oldu. Hani izleyici şimdi kimdir bu diye merak etti
13: derse. Evet, çok güzel bilgilendirdin.
12: Orada takip edebilirler ve çok da naif, çok da tatlı bir sesi
13: çok,
12: vardır.
13: Çok güzel bir sesi var. Yani
12: ve çok da güzel bir iş yapıyor, öğretmenlik yapıyor, başımızın tacı.
13: Yol açık olsun. İnşallah güzel olacak. Güzel
12: olacak. Ona düet gelir mi o zaman?
13: Nasıl?
12: Ona düet mi gelir?
13: Bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama ben onun için bir şarkı aslında. Yani Safiş'in okuyabileceği formatta. Yani ona nasıl tam bizle ilgili yaptığı bir şarkı. Belki Safiş'le ilgili mutlaka bir çalışma yapacağım. Severse tabii ki.
12: Mutlaka bakarız. Severdir. Bir Bahan'ın kaleminden çıkan şarkıyı herkes okumak
13: umarım
12: ister.
13: Umarım, inşallah.
12: Ters köşe yapmak ister misiniz? Yeni kuşakla böyle bir araya gelmek ister misiniz?
13: Şu anda zaten konuşulan şeyler var bununla ilgili. Onur'la

0: Sahne bitti. Bilirsin herkes bitmesin bitmesin denen bir sahneden sonra 10-15-20 kişi kıramadık da onları sahile indik. Hep beraber gitarımızla bütün herkes geldi filan. Orada Bora ve ben bir şarkı karaladık. Hani şarkı söylüyorsun ya, aha, abi işte şunu söyler misin, bunu... Bir an tıkandık.
1: Dost meclisinde olan bir ortam.
0: Aynen öyle, bir an tıkandık. Ne çalayım filan dedim. Bora dedi ki oradan, ne çalayım şimdi sana filan diye bir şarkı girdi. Bunca geçenden sonra falan filan.
1: Bir o şarkıya dönüşü demeyin.
0: Enteresan bir, yok şarkı yaptık işte onu sonra. Albümü aldık. Yani o keşke, bilmiyorum orada kalsaymış belki de bilmiyorum ama çok eğlenceli bir şarkı oldu. Biraz özel oldu ama.
1: Evet, o şarkıyla alakalı. Çıkan bir şarkı.
0: Sonra dinlediğim zaman çünkü tam da artık Baha belli bir noktaya getirince hani tarzı filan. O şarkı biraz şey kaldı bize. Ama eğlenceli bir anı olarak da kaldı.
1: Yani. Kesinlikle güzel olmuştur ya. Evet. Senin kadar ekranlara getireceğiz. Yakın zamanda çıkarmış olduğumuz bir şarkıdır bu şarkı Senin Kadar. Hemen ardından yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyor olacağız arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Fotoğrafın altında biz burada sohbet ederken siz de orada yorumlarda bir arada sohbet etme şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yakın geçmişteyiz Senin Kadar.

0: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor. Çok özlemişiz. Sohbet çok güzel gidiyor ama zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamış
1: vallahi
0: değilim.
1: Vallahi ben de anlamadım. Çok keyifli seninle sohbet.
0: Evet, sohbet çok güzel ve çok keyifli oluyor. Müzik konuşmak çok keyifli oluyor.
1: Bence de.
0: Müziğin böyle detaylarına inmek ve müzik bilen biriyle konuşmak bu daha bizi keyiflendiriyor ve mutlu ediyor.
1: Benim için de çok büyük keyif.
0: Biraz da böyle gider ayak yine bahsetmek istiyorum o çıkacağınız projelerden. Belki ekran karşısında yeni açmış, bize yeni katılmış olanlar vardır. Şimdi bu unuttuğum müzik izleyicisi, dinleyicisiyle buluştu ama...
1: Buluştu.
0: Bundan sonra
1: bir teklimiz var.
0: Bir tekli gelecek.
1: Bir tekli gelecek.
0: Şarkı şu an hazır mı? Siz sadece okumalara mı giriyorsunuz? Ne
1: yine
0: oluyor?
1: Tanıtaş imzası taşıyan bir şarkı.
0: Şarkının ismi belli mi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Bize özel söyleyin ya.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Peki tempo ne?
1: O da slow bir şarkı.
0: Slow bir şarkı.
1: Yani slow denebilir.
0: Mid tempo diyelim o zaman.
1: Yani evet diyebiliriz fakat çok da hareketli bir format değil. Yani
0: slow şarkı. Şarkıların mevsim var mı? Hemen onu da bir sorayım ya.
1: Nasıl?
0: Şarkıların mevsim var mı? Şimdi artık yaza giriş yapmak üzereyiz ya.
1: Evet.
0: Yazın ortasında müzik dinleyicisiyle buluşacak.
1: Bence öyle bir şey yok. Yani yaz aylarında hareketli şarkılar olur. Yok öyle bir şey yok. Yani
0: duygu her zaman duygudur.
1: Kesinlikle. Yani herkes neşeli diye bir şey yok sonuçta yani. Evet. Hele hele böyle bir dönemde.
0: Benim arkadaşım buna şöyle cevap veriyor. Yani yazın insanlar aşık olmuyor mu ki slow şarkı dinlenesin? Daha çok yazın aşık oluyor insanlar.
1: Ya da yaz insanları insan değil diye.
0: Yani onun gibi bir şey yani. Merak ettim. Hayırlı olsun şarkının adı.
1: Evet. Evet, çok bir çok güzel bir şarkı. Geliyor. Bakalım, şimdi ufak ufak çıktı. Hatta gelirken stüdyo kaydını Selim abi atmıştı bana. Minik böyle bir...
0: Selim Çaldıran mı?
1: Selim Çaldıran. Selim abiyle süper. Yapıyoruz. Bir fikir verecek derecede şu anda şarkı. Bakalım.
0: Merak ettik o zaman. Siz de mutlaka merak etmişsinizdir. Çok yakın tarihte sizlerle buluşuyor olacak. Hemen akabinde de bir bahçeden akustik geliyor
1: evet,
0: olacak.
1: Akustik
0: onun
1: gelecek.
0: Da bir altını çizmek istiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Kutupta yaz gibi var. Yok başka
1: hayalim
0: var.
1: Yok başka hayalim var. Yalnızlığım var. Bir de canım sevgilim.
0: Canım sevgilim.
1: Muhtemelen yani, bir tanesini yayınlayabiliriz ya da tamamımı onu tam emin değilim ama belki bir taneyle bir tadını başlayabiliriz.
0: Onu ne yapar, ne eder? Onların hepsini yayınlar. Klip çeker.
1: Albüm olarak
0: ondan
1: çıkarım.
0: Sonra onları yani o hafta olmasa bile her cuma tak tak tak tak tak tak onları verir. Onların böyle bir iş disiplini olan bir arkadaş
1: süper.
0: Çünkü.
1: Güzel.
0: Mutlaka o şarkıları böyle kliplendirerek mutlaka sunar yani.
1: Bakalım. Onur'u takip edeceğiz bu konuda.
0: Yani, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben teşekkür ederim Refik'ciğim ya. Çok çok keyifliydi. Dediğim gibi ekibimize buradan tekrar selamlar olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Senin o güler yüzün.
0: Çok sağ olun.
1: O güzel kalbin her şey gönlüne göre olsun. Her şey gönlünüze göre olsun.
0: Çok teşekkürler. Baha özlemiştik ve şarkılarını bugün bize böyle küçük de olsa bir ağzımızı bir parmak bal çaldı. Akustik olarak size izletiyor olduk. Umarım ekran karşısında siz keyif almışsınızdır. Instagram sayfasından da zaten konserlerini takip edebilirsiniz. Uzun versiyonlarını orada dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum yaz kapı da geldi ve bol bol da konserlerde sizlerle buluşuyor olacak. Yönetmen koltuğunda Murat Karataş vardı. Ahmet'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Elif'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aygen'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çiçeği burnunda gelinimiz olarak kendisine kocaman mutluluklar da diliyoruz bu arada. Haftaya biz farklı bir popülerizmle tekrardan burada olacağız. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüder. Hoşçakalın.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı? Tabii hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim gelir?

0: Hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı? Tabii hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim gelir?

0: 4A uydusundan dreamturk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suudal Bayrak. Bu hafta Klip Sizde'nin konuğu Aden Sayan. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Sude'cim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Peki müzik yolculuğun nasıl başladı?
1: Müzik yolculuğum çok uzun bir yolculuktu bu. Hemen kısaca şöyle özetlemem gerekirse TRT kökenliyim ben. TRT'nin korolarında yetiştim. Sonrasında içimdeki müzik aşkı bitmedi. 9 Eylül Üniversitesi müzik bölümünü bitirdim. 14 yaşından sonra sahneye başladım. Birçok tanınan, bilindik mekanda sahne yaptım. Sonra albümlerim yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve artık son Hoş Geldin Hüzün'le bence profesyonelliğimin en güzel şarkısı diyebilirim.
0: Evet, Hoş Geldin Hüzün'le konuşacağız.
1: Evet.
0: Peki müzik dünyasında kendini nasıl tanımlıyorsun? Ben bu tarzda müzik yapıyorum gibi bir tarzın var mı?
1: Ben tam popçuyum bence. Yani 80-90'lar o ruhu hala taşıyabildiğimi düşünüyorum. Şu an müzik evrildi. Ben de o soundları özleyenlere hitap ettiğimi düşünüyorum.
0: Hoş Geldin Hüzün'ü seslendirme fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Hoş Geldin Hüzün'ün hikayesi aslında çok değişik gelişti. Böyle albüm yapma niyetim yoktu. Ama her zaman bir Sezen Aksu hayranlığım vardı. Sahneden de sürekli söylerler. Ya Sezen gibi okuyorsun, Sezen gibi söylüyorsun. İşte sesin çok benziyor. Ben utanırdım hatta Sezen Aksu şarkısı söylemeyeyim de taklit yapıyor demesinler diye. Gerçekten öyle. Ama genelde Ajda Pekkan'ı şey yaparım. Hani stil olarak da onu benimserim. Sezen Aksu'nun şarkısını Murat Alkan getirdiğinde bu şarkıyı daha önce Emel okumuştu. Emel Müftüoğlu, sevgili Emel Müftüoğlu'na buradan sevgiler gönderiyoruz. O da böyle çok farklı bir tarzda okumuştu. Evet. Murat abi dedi ki bu şarkıyı yapalım mı Murat Alkan? Ben şöyle bir durdum. Nasıl dedim yani bu şarkıyı nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Benim içim kıpır kıpır. Ben hani bu kadar slow okuyamam bunu. Ondan sonra dedim ki Erhan Bayrak yapar bu şarkıyı yaparsa. Çok kıymetli bir müzik adamı. Erhan Bayrak'a şarkıyı emanet ettik. Sözler Sezen Aksu ve Yelda Karataş'a ait. Müziği Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkı. Erhan Bayrak şarkıyı aldı, dokundu ve şarkı çok başka bir yere gitti.
0: Aslında kendi tarzına göre evrildi, evet, şarkı.
1: Evet, çok evrildi.
0: 2016 senesinde de Emel Müftüoğlu kendi tarzını yorumlayarak da söylemişti.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı ama biz onu bugüne güncelledik.
0: Evet.
1: Sevgili Ercüment Vural, buradan ona da çok selam yolluyorum. Çok kıymetli bir müzik adamı kendisi. Vokal koçluğunu yaptı. Onun da yönlendirmesiyle çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Yani şarkıyı tekrar bugüne evirdik. Ve sevilmesini sağladık. Şu an zaten listelere girdi. İlk 30'dayız bildiğim kadarıyla. İnşallah daha yukarılara çıkmadıysa şu an 30'dan girdik. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi eski şarkıların tadı bir farklı oluyor. Siz de o eski şarkıları yeni nesil yorumlamalar katarak günümüze getirenlerden misiniz aslında?
1: Evet.
0: Yani bunu seviyorsunuz. Gerçi aslında Hoş Geldin Hüzün'de biz bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Peki böyle bir yani tekrardan böyle bir şey görecek miyiz? Eski şarkıları tekrardan uyarlayıp?
1: Evet, şimdi aslında şöyle, eski şarkıları tekrardan uyarlamak çok güzel ama biz biraz farklı uyarlamak istiyoruz. Hani aynısını yaptıktan sonra bence bir anlamı yok. Biraz havasını değiştirdik dediğim gibi. Yeni şarkılar sırada var, sürpriz. Akustiklerimiz hazır. Sevgili yine Sezen Aksu'nun şarkılarından var sırada. Evet evet, biraz zamanı yayarak o sürprizleri de size yapacağız.
0: Peki Hoş Geldin Hüzün'de klip süreci nasıl gelişti? Klipte duyguya önem verir misin yoksa şarkı zaten yeterlidir, her şeyi ortaya döker mi?
1: Yok, klip gerçekten dediğiniz gibi bence şarkıyı taşıyan en önemli unsurlardan bir tanesi. Onda da çok inceleyip sık dokudum. Yönetmenlerimiz yine çok kıymetli, çalışma ekibim, çok büyük bir ekibim vardı. Klip bence şarkıyı etkiliyor. Ve ben klipte de kendimi ifade etmeye çalıştım aslında. Çok hareketliyimdir, pozitifimdir ve doğallığı seviyorum. Bunu da yansıttığımı düşünüyorum.
0: Yani hem şarkıda kendi evet. tarzınızı ortaya koyuyorsunuz, aynen. hem klipte. Evet. Aslında bu tamamen Aden Sayan'ın
1: evet.
0: bir tarzıyla ortaya koyulmuş evet. bir şarkı.
1: Aynen, rol yapmayı sevmiyorum.
0: O zaman sizden Hoş Geldin Hüzün'ü dinleyelim mi?
1: Ah süper, hemen.

0: Kocaman bir alkış.
1: Beğendiniz.
0: Çok güzeldi.
1: Biliyor muydunuz şarkıyı?
0: Biliyorum ama sizin tarzınızda bambaşka bir yorum. Belki ilk dinlesem yani bilmesem derim ki ya gerçekten ne kadar güzel bir şarkıymış. Bambaşka bir tarz.
1: Değil mi?
0: Pop'un damarlara kadar hissettiğimiz bir...
1: Hissettiniz mi? Çok sevindim. Amacım oydu zaten. Gerçekten şu 80-90'ları biraz yaşatabilmekti.
0: Kesinlikle öyle. Peki Sezen Aksu ve Yelda Karataş gibi efsane iki ismin şarkısı aslında.
1: Evet.
0: Bu yük, bu sorumluluk size ne hissettirdi?
1: Aslında bu şarkıyı o yüzden çok önemli isimlerle yapmaya karar verdik. Özellikle Ercüment Vural biliyorsunuz dediğim gibi Türk müziğini yani Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri. O yüzden çok ince eleyip sık dokuduk okumalarımıza. Çok uzun sürdü bir kere. Şarkımız öyle çabuk kısacık bir zamanda yapıp çıkarttığımız bir ürün değildi. Erhan Bey aynı şekilde, Erhan Bayrak aynı şekilde. Çok uzun süremizi aldı bu şarkıyı yapabilmek. Çok büyük bir sorumluluktu. Ama ben en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum şu an. Ekibim çok güzeldi çünkü. Kesinlikle. Sevgili Murat Alkan gerçekten bu şarkıyı bana kazandırmakla belki de bir dönüm noktası oldu.
0: Kesinlikle öyle. Size yakışan sözleri de bence. Sözlerini dinlerken kendinizden de bir şey bulduğunuzu hissediyorum. Kıpır kıpırsınız. Hmm. Asla yerinizde duramıyorsunuz.
1: Evet, zır deliyim. Yani bu benle çok uyumlu oldu.
0: O zaman şimdi o mu bu mu diyelim mi?
1: Hadi
0: İki
1: diyelim.
0: İki seçenek sunacağım. Sana hangisi daha yakın geliyorsa onu seçeceksin.
1: Tamam.
0: Stüdyo mu sahne mi?
1: Sahne.
0: Duygusal mı hareketli,
1: hareketli
0: mi?
1: Hareketli.
0: Sabah kayıt almak mı gece kayıt almak mı?
1: Gece kayıt almak.
0: Klasik pop mu elektronik pop mu?
1: Klasik pop.
0: Sezen Aksu mu Tarkan mı?
1: Sezen Aksu.
0: Nostalji mi yenilik mi?
1: İşte en zor soru bu oldu.
0: Bence nostaljinin içerisinden bir yenilik çıkartmak.
1: Evet bu.
0: Siz değil mi?
1: Bu benlik.
0: Akustik performans mı yoksa sahne şov mu?
1: Sahne şov.
0: Klip çekimi mi yoksa konser enerjisi mi?
1: Konser enerjisi.
0: Aşk mı kariyer mi?
1: Bu da hiç benlik değil. Biraz mantıksızım çünkü. Kariyer.
0: Hoş geldin hüzün mü yoksa sıradaki şarkılar mı?
1: Sıradaki şarkılar.
0: Wow, her zaman ileriye doğru.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Peki, küçük yaşlardan beri de aslında sahne alıyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Sahnelerinizde neler yaşıyorsunuz, nasıl geçiyor? Biraz dinleyelim.
1: Aslında Sude'cim, sahne heyecanımı hiç kaybetmedim. Fakat çok küçük yaşlardan beri dediğin gibi orada bulunduğum için artık evim gibi. Ben dışarıdaki hayatımdansa sahnede daha rahat ediyorum açıkçası. Ya. Kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Mutfak gibi benim için sahne. Orası burası ucu bucağı yok yani. Evimin her köşesini değerlendiriyorum. Gerçekten öyle. Biraz da hareketli olduğum için belki de böyle. Onun dışında sahneler güzel gidiyor. Bu hafta 162. Altın Portakal Film Festivali'ndeydik, sahnedeydik. Mükemmel bir geceydi. Yeni çalışmalarımız var, yeni anlaşmalarımız var. Yurt içi, yurt dışı konser programlarımız var. Yavaş yavaş hepsini şekillendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde hepsini paylaşacağız zaten.
0: Peki dinleyicilerden nasıl yorumlar alıyorsun?
1: Dinleyicilerden olağanüstü. Hele ki memleketim İzmir zaten benim. İzmir'den çok güzel tepkiler alıyoruz. Sezen Aksu'nun da biliyorsunuz kendi şehri. Bir de o artı oldu bizim için. Yani Sezen'i sevenler, beni sevenler, yıllardır sahneden dinleyenler. Şarkı çok
0: ortak
1: sevildi.
0: Ortak bir noktada buluştunuz.
1: Evet, evet. Şarkı çok sevildi. Nakarat özellikle çok akılda kalıcı olduğu için sürekli güzel tepkiler alıyorum. Hem Instagram hem diğer sosyal medya hesaplarımdan da bu arada DM'im patlamak üzere.
0: Ya ne güzel. Peki Taburu Gelsin'i biraz konuşmak istiyorum. Taburu Gelsin ne demek?
1: Taburu gelsin hani ne olursa olsun hani o da gelse bu da gelse.
0: O da gelse.
1: Meydan okuyorum yani ben. Taburu gelsin tabii.
0: Sözler kime ait peki?
1: Sözler Taburu Gelsin'in Engin Doğanay. Müzik Coşkun Kıvılcım. Aranjemizi de Fırat Özbaylar yaptı. O da benim çok sevdiğim ve çok içime sinen bir çalışmaydı. Gerçekten aynı enerjiyi ona da verdim. Aslında slogan olarak çok da sevilen bir şarkı oldu. Ya. Ve biz o şarkıda iki gün TT olduk.
0: Süper. O zaman hemen dinlemek isterim. Aden Sayan'dan Taburu Gelsin.
1: Hadi gelsin.
0: Dinleyelim.

0: Vallahi ağzınıza
1: beğendin
0: sağlık.
1: Beğendin mi Sude'cim?
0: Taburu gelsin.
1: Gelsin canım. Kim gelirse gelsin.
0: Yayına girmeden önce şarkı söyleyeceğin zaman hangi alanı kullanabiliyorum diye sorduğunuzda böyle bir performans beklemiyordum. Ama gerçekten bütün stüdyoda gezmek istiyorum.
1: Yani evet, gezmek istediğimi hissettin değil mi? Evet.
0: Sahne gerçekten sizin eviniz artık. Aa, yani
1: çok
0: bunu
1: seviyorum.
0: Hissettim.
1: Aynen. Canlı canlı böyle. Çok seviyorum.
0: Değil mi?
1: Evet evet. Ama önemli olan o enerjiyi size de yansıtıyor olabilmek yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani şarkıyı bir motto olarak edinilmiş ve bunu çok güzel de bir şekilde bence dinleyiciye verebiliyorsunuz. Benim hissiyatım. Ya, popun kendisisiniz. Aslında benimsemişsiniz
1: evet,
0: gibi
1: evet.
0: bir hissiyat gerçekten aynen. var. O zaman cümleyi tamamlayla devam edelim.
1: Aa, süper.
0: Mi? Müzik benim için.
1: Hayat.
0: Hoş geldin hüzünü ilk duyduğumda.
1: Aşık oldum.
0: Sezen Aksu denince aklıma.
1: Ben.
0: Bir gün düet yapacak olsam partnerim.
1: Sezen Aksu.
0: En çok üretken olduğum an.
1: Sabaha karşı.
0: Dinleyicilerim bende en çok.
1: Enerjimi.
0: Hüzün aslında benim için.
1: Parçam.
0: Parçam.
1: Evet.
0: Müzik sektöründe en çok saygı duyduğum kişi.
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan. Ben de çok severim. Evet. Birazdan şarkı gibi cevapla köşemizde kesinlikle Ajda Pekkan'dan bir şeyler söylesek.
1: Ben de çok seviyorum evet.
0: Sahneye çıktığımda hissettiğim ilk şey.
1: Coşku.
0: En büyük hayalim.
1: En büyük hayalim. Çok var. O yüzden hangisiniz? Hani çok zaman... klasik bir şey seçmek istemedim. Hani derler ya sahnede ölmek istiyorum işte. Tövbe tövbe. Ve gerçekleşir ondan sonra. Çağırmak da istemedim şu an. En büyük hayalim. Ölene kadar şarkı söylemek tabii ki. Hani...
0: Değil mi?
1: Evet. Aslında.
0: Aslında ben birazcık Taburu Gelsin hikayesini de merak ediyorum. Birazcık da onu konuşalım. Hı-hı. Nasıl oldu Taburu Gelsin?
1: Ya Sude'cim Taburu Gelsin'in hikayesi benim için çok özel. Aslında severek yaptığım ilk şarkı Taburu Gelsin benim. Sahneden sonra saat böyle sabaha karşı 4 gibi 5 gibi artık arabamı garaja yanaştırmışım. İneceğim ve dinleneceğim. Mümkün değil o saatte asla şarkı söylemem
0: evet.
1: ve dinlemem de.
0: Yani sahnede evet. değilmişsin, çok yani, yorgunsun artık da bir şarkı dinlemeyeyim.
1: Evet,
0: sabah gönderim
1: gerçekten
0: gibi.
1: Öyle. Arkadaşım aradı. Dedi ki Aden mutlaka dinlemen lazım böyle bir şarkı var. Tamam dedim yani at hadi. Hani yani at.
0: İşte olacağı var yani, ya aslında. Evet. Asla dinlemeyecek olsam bile açıp dinliyorsun.
1: Aynen
0: ya.
1: Öyle.
0: Gelsin ya ben olsun diyorsun.
1: Hakikaten öyle. Arabada açtım. Ah dedim ki bu şarkı benim. Bunu dedim hemen alıyorum. Ve dediğim gibi hemen aldım. Çalışmalarına başladık. Ben de çok tatlı bir şarkı. Çok da güzel yine slogan bir şarkıydı bu.
0: Bence de.
1: Evet. Ve hemen çalışmalarına başladık. İçime sinerek, enerjimi böyle bol bol vererek yaptığım, seslendirdiğim en sevdiğim şarkılardan biri oldu Taburu Gelsin. Dediğim gibi hikayesi sabaha karşı saat 4'te başladı bu şarkı.
0: İşte göz bebeği ilk aynen. şarkı. Nasıl evet. olursa olsun gelsin.
1: Aynen.
0: Öyle de gelmiş.
1: Aynen. Şey yani bir şarkıyı 2-3 defa dinleyemiyorum. Sevmediğim bir şeyse, repertuarıma bile almam gerekse... asla kabul etmiyor kulaklarım.
0: Ya.
1: Ama Taburu Gelsin evet.
0: Hemen.
1: Dinle dinle dinle. Evet yani defalarca dinlesem hiç sıkılmadığım bir şarkıydı. Demek ki size severek yaptığımız zaman bir şeyi.
0: Öyle oluyor.
1: Evet.
0: Peki sevmediğim şarkıyı kulaklarım asla kabul etmez dedin. Şimdi öyle bir şarkı tabii ki var mı sormayacağım ama
1: çok.
0: O tarz dediğiniz yani o hangi tarz aslında kulaklarınızın kabul etmediği yani repertuarımı bile almak istemiyorum dediğiniz şarkı tarzı nedir peki?
1: Kendime yakıştıramadığım her tarz. Şimdi güzel söylediğimi hissettiğim yani içime işleyen anlamı olan tabii ki bazı farklı tarzda şarkılar da var sevdiğim. Türkü var mesela, sanat müziği var. Hiç dinlemiyorum diyemem. Dinliyorum tabii ki. Ama bu şarkıların bu son zamanlarda garip namelerle böyle değişik avam tavırlarla okunuyor olması birazcık benim kulaklarımı yoruyor. Evet. Ben bunları birkaç defa dinleyemiyorum. Bir kere bile belki de dinleyemiyorum. Yani bahsettiğim oydu. Asla kabul etmeyecek.
0: Peki son zamanlarda da ortak çalışmalar çok arttı. Günümüz müziği hakkında ne düşünürsün? İşte rap ve arabeski birleştirenler, yapay zekayla hem klip hem şarkı sözü yazanlar. Neler düşünüyorsun?
1: Yani çok da böyle buna karşıymış gibi durmak istemiyorum ama müzik bir ruh işi ve bu ruh işinde de yapay zekanın çok fazla olmasını ben tasvip etmiyorum açıkçası. Bir şey yapılıyorsa canlı canlı o enerjiyi vererek yapılmalı. Rap çok bana hitap eden bir müzik türü olmamasına karşın bazı isimlerden güzel duyuluyor ve yeni nesile ayak uydurabilmek için birçok sanatçı tabii ki rap düetler yapıyor. Bence güzel de oluyor. Ben de düşünebilirim. Bence hoş.
0: Yakışabilir
1: Yani. Ben de deneyebilirim. Yani güzel olabilir.
0: Rap size hitap etmiyor ama pop ve ikisi birleşince bence ortaya güzel bir şey çıkabilir kesinlikle.
1: Evet.
0: O zaman şarkı gibi cevapla diyelim mi?
1: Hadi bakalım.
0: En sevdiğim köşe.
1: Yaşasın.
0: Enerjin de çok yüksek. Bence harika şeyler dinleyeceğiz diye bakalım. Şu an çok heyecanla soracağım. Müzikle arandaki ilişkiyi bir şarkıyla anlatsan hangisi olurdu? Yani müzik deyince aklına gelen şey nedir aslında?
1: Artık hayatımdan çıksam diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum.

0: Hemen ikinci soruya Hayır. geçiyorum. Sabah aynada kendine baktığında aklına gelen ilk şarkı. Sen mikrofonda olabilirsin.
1: Neydi ki acaba? Ne desem ki ilk şarkı? Hoş geldiniz. Neredeydiniz sevgili Hüzün? Yeminim var yine unutacağım. Bu yüreği yeniden uçuracağım. Ayrılığı aşk ile vuracağım. Bana iyi bak ben zır deliyim. Tabii ki kendi şarkı.
0: Kesinlikle öyle. Aşık olduğunda çalan şarkı.
1: Hadi çal giderken kapımı. Nefes aldığım süre seninim. Kapadım bütün yollarımı. Deliyim gülüm serserinim.
0: Evet. Hüzünlendiğinde seni en çok rahatlatan şarkı. Ben hüzünlenmem ki diye.
1: İşte bir tık öyle bir şey de var. Dur söyleyeceğim şimdi. Ben genelde hüzünlendiğimde çok ara şey yapamam. Hani hüzünlü şarkılar dinleyemem. Bu

0: kese kese söyledim. Hani Ajda da söylemiş olalım yani.
1: Ay, çok güzel oldu. Evet. Sahneye çıkmadan önce enerjini yükselten, bütün enerjine sahip olduktan sonra sahneye adım attığın şarkı. Ay. Peki var mıydı böyle spesifik bir şarkı? Sahneye yok çıkmadan önce şu şarkıyı ben dinlerim gibi.
0: Yok aslında, şeyleri seviyorum ya. Ben biraz Gülşen'i çok beğeniyorum aslında. Gülşen'leri çok seviyorum. Hande Yener severim. Aşk zaten ne zaman, doğru zaman, kollar hiçbir zaman. Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam. O erir üstüme, erisin ben çoktan sırılsıklam. Olmuşum, ölmüşüm, bitmişim, budur aşkta en cazip olan. Bayılırım. Çok güzel şarkıdır. Evet, evet, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten.
0: Değil mi?
1: Pop yani, deyince böyle dinlediğimiz şarkılar.
0: Yani bir tık böyle akustikli.
1: Yani playlist'e eklidir yani evet, o şarkı ya,
0: hoş,
1: değil mi?
0: Hoş, hoş.
1: Hayatını özetleyen bir şarkı desem aklına ne gelir?
0: Ben anlamadım.

0: çok severim aklımda evet.
1: Ben de çok
0: hitlerimdendir.
1: Hoş geldin Hüzün. Hı. Senin için hangi şarkı sözüyle tanımlanır?
0: Ha, hangi şarkı sözüyle?
1: Evet. Yani aslında içinden bir şarkı sözü.
0: Onun içinden,
1: evet,
0: şarkının
1: evet. Hoş
0: içinden.
1: Hoş geldin Hüzün'ün. Hmm. Aslında burada tekrardan hoş geldin Hüzün'den böyle ufak bir şey mi alsak gibi bir şey eklediğim bir köşe.

0: Güneşi çağır gününe, acıyı tütün basıp dindir. Yeminim var yine unutacağım, bu yüreği yeniden uçuracağım. Ayrılığı aşk ile vuracağım, bana iyi bak ben sır deliyim.
1: Çocukluğunu hatırlatan şarkı.
0: Firuze. Aman çok şey ve çok melankolik çok oldu sanki.
1: Olsun.
0: Ya çocukluk dedim, bu yaşımı çıkartacak ortaya, onu biliyor musunuz?
1: Ama ben de seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kız

0: 예, 다 지금 sadece şey gibi.
1: Bundan sonra bol enerji evet. olsun artık, cevaplarımız.
0: Evet, bundan sonra biraz hareketli eller havaya.
1: Dinleyicilerine bir mesaj göndermek istesem bu hangi şarkı olurdu?
0: Acele etme bu aşk dedin, biraz zaman alıyor. Bildiğinin ve bana katlananın yanına kar kalıyor. Çok severim Hande'yi de.
1: Ağzına sağlık. Ben de çok gerçekten seviyorum şarkıları. Çok güzel.
0: Tarzı da güzeldi.
1: Öyle.
0: Hande'ye
1: evet.
0: Güzel bir tarz.
1: Şimdi bir de gurur var değil mi?
0: Ay, evet.
1: Aslında gurur. O ikinci
0: evet, çıkardığımız şarkı. Evet, o ikinci çalışmam. Taburu İki. Gelsin'den hemen bir seneye yakın bir süre sonra çıkarttığım şarkımdı. Onu sevgili müziği Berk Terkvıran'a ait. Sözleri Melda Gürbey. Yine aranjesi Fırat Özbaylar. O da çok güzel, değişik bir şarkı. O biraz daha güncele yakın bir şarkı oldu. Böyle dubstepler kullandık falan. Hani biraz daha günümüze yakın bir şarkı.
1: Yani aslında diğer şarkıların da günümüze hitap ediyor yani.
0: Evet evet, yakın ama işte bu biraz daha sanki daha böyle dubstepler falan dediğim gibi yaptık. Birazcık bir tık daha elektronikimsi sanki.
1: Günümüzdeyiz
0: diyorsun. Yani gibi işte.
1: Çok merak ediyorum. Onu tamam, da dinleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Peki şimdi sonuna geldik aslında programımızın. Çok İzleyicilerimize çok hızlı geçiyor değil zaman.
0: Evet, bıcır bıcır
1: işte böyle güzel
0: sohbetlere
1: çok doyum olmuyor. İzleyicilerimize, senin dinleyicilerine bir mesaj bırakmak ister misin? Hem de sosyal medya hesaplarını alalım.
0: Evet, şimdi şöyle. Zaten şarkıyı duyanlar sağ olsunlar hem sosyal medya hesaplarımdan takibi almışlar. Bir anda bir patlama yaşadık. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza, şarkıyı sevdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Listelerimize ekliyoruz efendim. Öncelikle istediğim şey bu. Daha sonrasında Aden Sayan Instagram hesabından, Aden Sayan TikTok hesabından. TikTok benim için çok yeni bir kavram. Yeni açtım. O yüzden sayım biraz düşük. Beni ekleyip takip edebilirler. Yeni çalışmalarımız hızlı bir şekilde gelecek zaten. Onun haricinde ne isteyebilirim ki? Takipte kalın.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Sudeciğim,
1: ağırladığın için. O zaman şimdi programımızın da sonuna geldik. Gururu dinleyerek bitirelim mi?
0: Bir gururla final yapalım.
1: Tamam. Bir sonraki klipsizden de sizlerle olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
4: Arkadaş harbi güzel.
5: Açmayalım hiç konuşmayalım.
3: Sen... Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş, pırlanta.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dreamon listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler DreamTürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir biskrem versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
14: Yok başka hayalim.
13: 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem?

0: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir fıskıran versem.

0: bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

ve Yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de. Yepyeni pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
15: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
16: Arkadaş harbi güzel.
17: Açmayalım hiç konusunu.
16: Ver dünyayı sen.
15: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
18: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan Dediplüman grubuyla açıyoruz. Yalan parçasını kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyerek 20 numaraya yerleştiler.

0: 19 numarada bu hafta Linet'i görüyoruz. Anlat albümünde yer alan Mercy parçası listemizde bu hafta bir basamak yükseldi ve 19 numaraya yerleşti.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret alevi.

18 numarada Hande Ünsal'ı görüyoruz bu hafta ve Halim parçası albümle de aynı zamanda aynı ismi taşıyor. Söz ve müzikte Mabel Matiz'e ait ve bu hafta listemizde 18 numarada.

da Manifest grubu çıkıyor karşımıza. Başrol Sensin teklisiyle birinci yıllarını kutladılar. Dinleyicilerine de başrol olduklarını hatırlattılar. Bu hafta listemizde 17 numarada.

Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık yaza gümbür gümbür bir şarkıyla girdi ve misafir dedi. Bu haftada listemizde iki basamak yükselerek 16 numaraya yerleşti.

geldik 15 numaraya. Bize harika bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge'yi görüyoruz. Yeni albümünün ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri ve bu hafta da listemizde iki basamak birden yükselerek 15 numaraya yerleşti.

14 numarada bizi harika bir ikili karşılıyor. Sefo ve İrem Derici ikilisi senden kalanlarla bu hafta listemizde iki basamak geriledi ve 14 numaraya yerleşti.

filmi listemizde 13 numaradayız. Emre Altuğ ve Eyüp Öykü ikilisini görüyoruz. Serseri parçasını beraber söylediler ve efsane albümünün de ilk bölümünü yayınladılar aslında. Bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 13 numaraya yerleşti.

müziğin güçlü isimlerinden olan Hadise ve rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Motive. İkisi çok güzel bir şarkı yaptılar ve aynı zamanda da Hadise'nin H albümünde yer alan bir parça Labirent bu hafta listemizde iki basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

Listemize bir ortak çalışmayla daha devam ediyoruz. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal ikilisinin bir parçası Ego bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Taşçı yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Geldik top 20 listemizin tam ortasına, yani 10 numarasına. Yine bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Bir tarafta ikilem grubunu görüyoruz ve Tuğba Yurt. Tuğba Yurt'un da aynı zamanda ilk albümü olma özelliğini taşıyor bu parça. İçiyorum ederimize bu hafta listemize tam 4 basamak birden yükselerek listenin ortasına yerleşiyor.

20 listemizin 9 numarasındayız ve benim de çok sevdiğim bir şarkı var sırada. Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren şarkı Hileli. Ben de çok sevdim ve çok da güzel olmuş gerçekten. Nakaratta Ajda Pekkan'ın sesi çok yakışmış ve bu hafta da listemizde tam 6 basamak birden yükselerek 9 numarada yerini alıyor Hileli.

20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 8 numaraya ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve bu hafta 8 numarada karşımıza Semi Cenk çıkıyor. Hepimizin severek dinlediği Üzülmedim Ki parçası bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleşiyor.

X20 listemizin 7 numarasında bizi bir sürpriz düet karşılıyor. Murat Boz ve Melek Mosso ikilisinin Kolay Değil parçası bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 7 numaraya yerleşti.

Geldik listemizde 6 numaraya. Bizi yine bir ortak çalışma karşılıyor. İki güçlü isim, Tan Taşçı ve Teoman ikilisi. Teoman şarkılarında buluştular ve bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 6 numaraya yerleştiler.

Yumi listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 5 numaraya. Karşımıza Aleyna Tilki çıkıyor ve Güllü'nün çok sevilen bir parçası olan Oyuncak gibi seslendiriyor. Ve bu hafta da listemizde 2 basamak gerileyip 5 numaraya yerleşiyor.

0: Top 20 listemizin 4 numarasında kendilerine has bir tarzı olan Sakiler grubunu görüyoruz ve Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünde yer alan Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok çok sevdiğim bir parça ve bu haftada listemizde tam 2 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşti.
1: Bil ki sebebim çok

Top 20 listemizin 3 numarasında karşımıza Mabel Matiz çıkıyor. Yeni albümün ilk teklisi. Bu hafta da listemizde 2 basamak birden yükseldi ve Dağılıyorum Olaysız bu hafta 3 numarada.

Top 20 listemizin 2 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta zirvenin sahibi olan Derya Ulu hani parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 2 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizin zirvesine. Zirvenin sahibi bu hafta Sıla oluyor. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta zirvede. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşça kalın. Daha

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Ah

0: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango.

0: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim ev kira. Kalbim açık yara, aldım sütten merdiven.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.